bitmiyor, bitti demekle geçmiyor kalp ağrısı. Adil değil tek tarafın çekmesi aşk sancısı. İyi günlerin yalancısı, kötü günlerin

Yakma yanarsın, beni soyarsın. Yakma yanarsın.

Acımadı kumma kapımı kapattın, yaramı da sardırdın. Kaderim elimde, düştüğü yerden vura vura kaldırdım.

0: olsun.
1: Uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval başlıyor.

Karnavaldan ve çok güzel bir pazartesi gününden tüm dinleyenlerimize merhaba. Eylem ben. Hafta içerisinde her gün olduğu gibi bugün de 2 saat boyunca sizlerle birlikteyim. Türk popundan en iyileri dinleyeceğiz ve yine ilginç haberlerimiz var. Hoş geldiniz.

trafikte yanınızdan geçen araçtaki kişiyle ya da kulaklığınızda bu sesi duyarken yanınızdaki yabancıyla aynı kanı taşıyor olabilirsiniz. Bazı kan grupları milyonlarca insanla paylaştığımız bir ortaklıkken bazıları o kadar az bulunuyor ki adeta nadir bir mücevher desek yeri yani. Dünya genelinin yüzde kaçı sizinle aynı kanı paylaşıyor derseniz bununla ilgili bir liste yayınlanmış. Hemen şöyle bir bakalım. Mesela sıfır pozitif %37 dünya genelinde. A pozitif %31, B pozitif %15. Sıfır eksi %7, A negatif %6, AB pozitif %5, B negatif %2'ymiş. Son olarak AB negatif gerçekten zor bulunuyor. %1 sadece dünya

Kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

unutursunuz da eyvah mahvoldum dersiniz ya. Şimdi anlatacağım rakamların yanında bizim cüzdan ancak bir kum tanesi kalır. Zenginin parası radyonun, radyocunun çenesi haberimizdeyiz sırada. Larry Ellison, beyefendinin serveti tam 400 milyar dolardan 179 milyar dolara çakılmış. Yani yaklaşık 220 milyar dolar uçup gitmiş. Jeff Bezos, Mark Zuckerberg de aynı dertten muzdarip. Bu üçlünün toplam kaybı tam 255 milyar dolar.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ila 21 arası 99.5 Radyo Moni'de.
3: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

Hepimizin ayakkabılığının bir köşesinde o meşhur artık giyinmez ama atmaya da kıyamıyorum dediği bir spor ayakkabı vardır değil mi? İşte Fransız bir girişim tam da bu noktada devreye girmiş ve demiş ki durun atmayın. Bu geri dönüşüm şirketi ömrünü tamamlamış çöpe gitmek üzere olan o eski spor ayakkabıları alıyor. Mucizevi bir dokunuşla yeniden hayata döndürüyor. Amaç sadece ayakkabıyı tamir etmek değil, tekstil sektöründeki o devasa atık yığınına da dur demek aslında. Ürünlerin ömrünü uzatarak doğaya nefes aldırmak aslında hepimizin görevi.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Kalabalıklar içinde en gürültülü masada otururken bile içinizde bir boşluk hissedersiniz ya. İşte bilim insanları tam da o noktaya parmak basmışlar. Uzmanlar diyor ki, yalnız olmakla yalnız hissetmek tamamen çok farklı dünyalar. Ve sıkı durun, yalnız hissetmek gerçekte yalnız olmaktan çok daha tehlikeli. Evde tek başınıza kitap okurken yalnız olabilirsiniz. Ama bu size huzur veriyorsa çok da sorun yok. Asıl mesele etrafınız insanlarla doluyken bile o bağ kuramama hissi. İşte bu his ciddi sağlık sorunlarının, stresin ve yorgunluğun kapısını aralayan asıl anahtarmış.

oyuncu Salih Bademci diyor ki, sevgiliyken o bardağı oraya koyma deyip kapıyı vurup çıkabilirsin, ayrılabilirsin ama evlilikte ne yapacağım, bardak için dava mı açacağım diyor. İmzalar atılınca insan o gereksiz ince çekirdeğini doldurmayan kavgalara girmeden önce durup bir düşünüyormuş. Oyuncunun mantığı çok düz. Eğer bu kavganın sonu boşanmaya gitmeyecekse neden enerjimi harcayayım ki? Yani o imza abuk subuk tartışmalarla hayatımızdan siliniyor. Şimdi buna kimileri mecburi kabullenme der, kimileri sırtına yumurta küfesi yüklemiş der. Ama bir düşününce hani bekara boşanmak kolay derler ya, meğer asıl mesele bekara kavga etmek çok daha kolay.

Profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

bırakma ellerimi, bir tek sana arsızım. Aşk türküleri yakar gökyüzüne kirpiklerim. Bir bakışıyla yandı kül oldu tüm bildiklerim. Aklımı başımda aldı genç yaşımda.

Az önce patron, robot patronlardan, yapay zekanın işlerimizi elimizden alıp almayacağından bahsetmiştik. Çin'den gelen haber, yapay zeka o kadar da acele etmesin dedirtecek cinsten bence. Wuhan polisi dün telefon yağmuruna tutulmuş. Herkes arayıp memur bey, taksinin içinde şoför yok ama araç yolu kapattı gitmiyor diye ihbarda bulunmuş. Resmi makamlar sayı vermiyor ama Çin sosyal medyası binlerce paylaşımla yıkılıyor. Kimi işe geç kaldım diyor, kimi taksiyle bakışıyoruz ama o hareket etmiyor diyor. Aynı anda bütün sürücüsüz araçlar durmuş.

bir mekanizer doğuyor. Hani Einstein amcamız demişti ya, uzay zaman bükülür diye, işte o an ilk kez canlı kanlı görüntülenmiş. Bu magneter denen devasa yıldız kanıntısı o kadar hızlı dönüyor ki etrafındaki koca uzayı bildiğiniz fırıl fırıl döndürüyor. Uzay resmen pes etmiş. Tamam abi, sen nasıl istersen öyle büküleyim diyor. Görüntüler heyecan verici. Düşünsenize, biz burada pide kuyruğu ne kadar uzar diye düşünürken orada koca bir yıldız uzayın dokusunu hamur gibi yoğuruyor.

Bilim dünyası ayakta. Gözümüz milyonlarca ışık öteye. SN 2024 AFAV isimli o havalı süpernovaya çevirdik.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

uzaklara gitmek istiyorum diyenler. Bir Finli gibi rahatlayın diyorum ben de. Dünyanın en mutlu ülkesi ünvanını kimseye kaptırmıyor malum Finlandiya. Bu yaz 6 şanslı çifti. Evet, tam 12 kişiyi misafir ediyor. Hem de öyle böyle değil. Uçak bileti, konaklama, yeme, içme hepsi onlardan. Göller bölgesinin o muazzam doğasında 7 gün boyunca saunada terleyecek, buz gibi göllere girecek, ormanlarda mis gibi hava soluyabilirsiniz. Resmen mutluluğun sırrını gelin bizden öğrenin diyorlar.

0: uzmanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Kastamonu'da tatlı denince akla artık Kerimoğlu Muhallebi geliyor. 70 çeşitten fazla tatlı seçeneğiyle her damak zevkine ayrı bir lezzet sunuyor. Sütlü tatlılardan pastalara, baklavalardan muhallebilere kadar Kerimoğlu Muhallebi eskilerin tadını geri getiriyor. Siz de bu lezzeti keşfetmek için Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi Panorama Caddesi İş Merkezi'nde bulunan Kerimoğlu Muhallebi'ye uğrayın. Kerimoğlu Muhallebi tatlı bir mola için sizleri bekliyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
4: Reklamlar 99.5 Radyo Moni. Kavuşma.

Şimdi biraz memleketin halinden, gerçeklerden konuşalım. TÜİK taze veriler paylaştı. Hani o emekli olup Ege'ye yerleşme hayallerimiz var ya, meğer hayatın ritmi 65 yaşından sonra da durmuyormuş. Büyüklerimizin %13'ü hala iş gücünün içinde alın teri dökmeye devam ediyor. Hatta beylerde bu oran %22'ye kadar çıkmış durumda.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Biz tamam kültürünün kitabını yazmış bir milletiz ama Avrupalılar bir tık öteye taşımışlar. Bir şova dönüştürmüşler. Trendin yeni adı Afkus. Almanca üzerine dökmek anlamına geliyor. Ama olay sadece taşlara su dökmek değil. Bir sauna ustası içeri giriyor. Elinde havlu ile bildiğiniz bir bayrak yarışı gibi buharı dans ettirerek üzerinize yönlendiriyor. İşin içine müzikler, uçucu yağlar, hatta ışık şovları giriyor. Yani sauna değil, resmen bir wellness tiyatrosu. Bence bu da iyi gelir bize.

Karnavalın sonuna geldik. Tüm dinleyenlerime çok güzel bir pazartesi günü diliyorum. Yarın aynı saate ve frekansta hafta içerisinde her gün olduğu gibi ben Eylem yeniden sizlerle olacağım. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.

taşın. Gözümün yaşını üstürürüm Hisar'a doğru. Yapacak hiçbir şey yok. Gitmek istedi gitti. Hem anlıyorum hem çok acı.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni.

zaman, dünya başım duman. Batıyor ama acıtmıyor senin sevdan. Dönüyor aman, dünya başım duman. Batıyor ama acıtmıyor.

Dönüyor aman dünya başım duman. Batıyor aman acıtmıyor senin sevdan. Dönüyor aman dünya başım duman. Batıyor aman acıtmıyor.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

demekle geçmiyor kalp ağrısı. Adil değil tek tarafın çekmesi aşk sancısı. İyi günlerin yalancısı, kötü günlerin.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Kastamonu'da tatlı denince akla artık Kerimoğlu Muhallebi geliyor. 70 çeşitten fazla tatlı seçeneğiyle her damak zevkine ayrı bir lezzet sunuyor. Sütlü tatlılardan pastalara, baklavalardan muhallebilere kadar Kerimoğlu Muhallebi eskilerin tadını geri getiriyor. Siz de bu lezzeti keşfetmek için Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi Panorama Caddesi İş Merkezi'nde bulunan Kerimoğlu Muhallebi'ye uğrayın. Kerimoğlu Muhallebi tatlı bir mola için sizleri bekliyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ila 21 arası 99.5 Radyo Moni'de.
4: Ben bir garip aşk

0: benim olur şarkım.
1: Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi başlıyor. Hayatın ritmi.

Yepyeni bir hafta, güzel bir pazartesi çoktan başladı. Biz de pazartesiyi daha güzel hale getirelim diye hayatın ritmine başlıyoruz ama bu pazartesi diğer pazartesilere göre daha çekilebilir. Zira 9 günlük bayram tatili içerisindeyiz. Tatile gidecek olanlar çoktan yerlerine ulaştılar. Belki de hafta sonu kalabalığına girmek istemeyenler pazartesi yola çıktılar. Belki şu anda tatiliniz başladı, belki çoktan yerlerinize ulaştınız. Belki bayramda gideceksiniz ama pazartesi tadını çıkartacak. Güzel bir pazartesi olacak, orası kesin. Bugün de 2 saat boyunca hayatın ritmiyle günden daha fazla keyif almak istiyorsanız ben Rayna mikrofon başındayım. Yanı başınızdaki radyoda hayatın ritmi başlıyor. Sizler de radyonuzun başına hoş geldiniz.

0: geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Gel ya.

Bayram tatilinin 9 güne çıkartılmasıyla birlikte herkes tatil planlarını yaptı. Kimisi memleketine, kimisi tatil yerlerine gitti ama biliyorsunuz ufak bir detay var. Bu bayram tatilinde Türkiye'nin dört bir yanında yağış geçişleri, yağış beklentileri, sarı kodlu, turuncu kodlu uyarılar var. Aman dikkat edin, gittiğiniz yerin hava durumuna bakıp ona göre kıyafet almışsınızdır umarım. Zira meteorologlar bu bayram tatilinde ince kıyafetler üşütür dediler. Mevsim normallerinin bir miktar altındaymış. Neyse, yaz zaten çok sıcak olacak diyorlar. Bence bugünlerin tadını çıkartalım. Baharı doyasıya yaşadığımız, pazartesinin tadını çıkarttığımız güzel bir hafta başlangıcında hayatın ritmini yakalamaya devam ediyoruz. Siz de radyonuzun sesini kısmadan bu güzel günün tadını çıkartın.

Eğer benim gibi sizin de yerini yadırgama probleminiz varsa, yani böyle misafirliğe gittiğiniz yerde kendi yatağınız haricinde bir başka yatakta uyuyamıyorsanız, eğer size göz bandını tavsiye edeceğim. Uyku koçları, dermatologlar göz bandıyla ya da diğer adıyla uyku maskesiyle uyumanın faydalı olduğunu söylüyorlar. Daha güzel bir gece uykusu çekmek istiyorsanız eğer, tabii hepimizin farklı rutinleri var ama göz bandının ya da uyku bandının gerçekten iyi geldiğini söylüyorlar. Bir kere zaten vücut karanlıkta uyumalı diyorlar. Tamam, karanlıkta uyuyamayacak durumdaysanız, etrafta ışık açıksa o halde göz bandı çok işe yarayacak. Siz uyurken cildinizi koruyacak, anksiyeteyi, gerginliği azaltacak, hareket halindeyken uykunuzu iyileştirecek, gözünüzde ya da yüzünüzdeki şişkinlikleri azaltacak. Belki de REM uykunuzu, yani daha derin uykuyu artırabilir diyorlar. Aklınızda olsun. Böyle uyku problemi çektiğiniz zamanlarda yanınızda bir göz bandı bulundurun. Belki iyi gelecek.

0: kolay. Gerisi kolay.
1: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
1: Reklamlar. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Yeni hafta başlangıcı yeni başlangıçlar anlamına geliyor. Yeni hafta başlangıcı önümüzdeki haftada yeni bir ayı karşılayacak olmamız münasebetiyle hayatımızda yeni başlangıçlar yapabiliriz. Mesela hala bir türlü bırakamadığınız o tütün mamullerini bırakabilirsiniz. Çünkü yapılan araştırmalar özellikle tütün mamulleri kullanımının beyin korteksinde incelmeye sebep olduğunu söylüyorlar. Öyle ki unutkanlık, dikkat bozukluğu, kişilik değişikliği gibi sorunlara sebep olabiliyormuş tütün mamulleri kullanmak. Bu yüzden yeni haftaya başlarken, bayram öncesinde sevdiklerinizle bir aradayken gelin bırakın şu tütün mamullerini, hem sağlıklı yaşayın hem de sağlıklı yaşalın.

hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.

herkes zayıf olmak zorunda değil. Kesinlikle buna inanmıyorum. Geçtiğimiz günlerde Ece Seçkin'i gördüm. Gerçekten çok zayıflamış, çok kilo vermiş. Kendi isteğiyle, sağlığı için yapmış olabilir, göz önünde olduğu için olabilir ama bence kesinlikle gelen yorumlar ya da gelen eleştiriler sebebiyle yapmadı. Çünkü kendi kararlarını alabilecek bir güce sahip olduğunu biliyorum kendisinin. Fakat işte obezite her geçen gün dünya gündeminde olurken bazen de aldığımız o 3-5 kiloyla yaşayamıyoruz. Uzmanlar obezitenin küresel bir salgına dönüşmeye başladığını, sadece bu durumun fazla kilo meselesi değil, giderek derinleşen, toplumun her kesimini etkileyen küresel bir salgın olduğunu söylüyorlar. 100 milyonlarca insan bu durumla yaşıyor. Üstelik fazla kilonun, obezitenin pek çok sağlık problemini de beraberinde getirdiğini biliyoruz. Bu yüzden dış görünüş için değil, başkaları sizi nasıl görür diye değil, sağlığınız iyi olsun diye. Varsa problem vücutta, o fazla kiloları vermekte fayda var diyelim ama bayram tatlılarından sonra.

Şimdi malum Kurban Bayramı geliyor. Kurban Bayramı'nda tabii artan kırmızı et tüketimi, düzensiz öğünler, uzun süren sofralar, fazla yemekler, tatlılar derken sinirim sistemi zorlanabilir. Sessiz bir protein yükü alacaksınız diyorlar. İyidir canım, vücuda iyi gelir diyorsanız her şeyin fazlası zarar. Uzmanlara göre bayram döneminde yalnızca fazla yemek değil, yüksek protein yükü, lif yetersizliği, sosyal yeme baskısı da sağlığı olumsuz etkiliyor. Bu yüzden yüksek protein odaklı bir bayram geldiği için dikkat edin yediklerinize, sağlıklı ve dengeli beslenme konusunda uzmanlar bize bir kez daha uyarıda bulunmuşlar bayram öncesinde. Ben de size hatırlatmış olayım.

lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Mutlu haftalar, keyifli pazartesiler. Pazartesiniz güzel olsun diye hayatın ritmini yakalamaya devam ediyoruz. Pazartesiyi güzelleştiren şarkılarla ve haberlerle devam ediyoruz. Uzun zamandır üzerinde titizlikle çalıştığı 4. albümü için ilk adımı attı sevgili İrem Derici. Yeni albümünün habercisi olan Kim Özleyecek şarkısını dijital platformlarda hayranlarıyla buluşturdu. Söz ve müziğinde Mert Çadır imzası var. Kerem Akdağ düzenlemesiyle paylaşıldı. Merakla beklenen yeni albüm Olay Mahalle ise 5 Haziran'da buluşacak bizimle, haberiniz olsun.

Bayram tatili münasebetiyle, şimdi tabii 9 günlük tatilin içinde olduğumuz için söylüyorum ama çalışanlar da vardır belki aranızda. Belki daha tatile çıkmayanlar vardır ve fakat çocuklar 9 günlük tatil içerisindeler. Anneler, babalar, ebeveynler çok mutlu biliyorum çocuklar tatil olduğu için. Veriyorlar ellerine telefonu, tableti bir kenarda, sakin sakin oturuyor çocuklar ama yapmayın bunu. Çünkü son zamanlarda uzayan ekran süreleri sebebiyle çocuklarda, özellikle erken yaşlarda miyop riskinin arttığını söylüyorlar. Yani bundan bir 20 sene sonra en fazla, o kadar bile sürmeyecek, gözlük takan bireylerin sayısı %50'nin üzerinde olacakmış. Miyop görülme yaşının giderek düştüğünü, ekran süresinin 2 saatin altında tutulması gerektiğini söylüyorlar. Bayram tatilinde mümkün müdür? Hadi bunu da bayramdan sonraya bırakalım ama çok da fazla uzatmayalım ekran süresini.

0: photogenique.
1: 99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik.

Şimdi tabii büyük bir ihtimalle bayramlıklar hazır alındı. Çocukken duyduğumuz heyecanı duyuyor muyuz? Zannetmiyorum. Yani o kırmızı pabuçlar başucumuzda bayramı beklerken ayrı bir heyecan duyuyorduk ama aldıysanız bayramlıkları 2026 yaz modasından biraz bahsedeyim. Hala yazlık, hala bayramlık kıyafeti almadıysanız da belki faydası olabilir. Düşük belli pantolonlar yeniden raflara çıkıyor hanımlar. Mor tüm tonlarıyla sokakları sararken büyük annelerimizin çekmecesindeki broşlar bu sezonun sürprizi, haberiniz olsun. Her yere broş takabilirsiniz. 2026 yazı nostalji ve geleceği bir arada buluşturuyor. Yani hem şimdinin modasını hem de geçmişin modasını bir arada kullanabilirsiniz. 2026 trendleri arasında belden bağlanan kazaklardan ipek fularlara, puantiyelerden mor tonlara kadar hem eskiler hem yeniler bir arada, haberiniz olsun. Renkler cesaretle bir araya gelirken nostalji 2026 yazında çok daha fark edilecek. Varsa eski kıyafetler değerlendirin.

0: Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi.

Dip köşe temizlik yapıldı mı? Bugüne bırakmadınız herhalde. Gerçi Arife'ye kadar temizlik yapılabilir. Yarın bayram Arifesi. Yani bugün de yapabiliriz temizliği. Yarın da eğer evdeyseniz, bir yere gitmediyseniz, temizliği son güne bıraktıysanız yine de camları silmemekte fayda var. Yine de siliyorsanız yağmur yağacak, haberiniz olsun. Her Kurban Bayramı mutlaka yağmur yağar ama bu bayram Türkiye'nin dört bir yanında yağmur beklentisi var. Bu yüzden henüz cam silmemiş olanlara çok daha detaylı bir cam temizliği yapmamasını tavsiye ederim. Ama dip köşe temizlik yapıldıysa bayrama hazırız demektir. Peki şimdiden mutlu bayramlar diyelim. Hayatın ritmini yakalamaya devam edelim. Temizlik yaparken de, dinlenirken de en sevdiğiniz şarkılar için radyonuz açık olsun.

Önümüz yaz. Ne de olsa önümüzdeki hafta Haziran ayını karşılayacağız. Peki yaz gelmişken, Kurban Bayramı da gelmişken buzdolaplarını şöyle bir gözden geçirmekte fayda var. Çünkü özellikle buzdolabı contasını gerçekten işlevi yerine getiriyor mu getirmiyor mu diye test etmek lazım. Eğer gerçekten conta sağlam değilse, buzdolabının kenarındaki lastikler sağlam değilse buzdolabı iyi soğutmuyor. Hem daha fazla elektrik harcıyor hem de yemekler bozulabiliyor. Hele ki Kurban Bayramı'nda çok tehlikeli. Uzmanlar şöyle bir test uygulayın demişler. Bir parça stretch filmi buzdolabının kapısına yarısı içeride yarısı dışarıda kalacak şekilde yerleştiriyorsunuz ve kapıyı kapatıyorsunuz. Kapı kapalıyken stretch film kolayca dışarı doğru çekilebiliyorsa, kayıyor veya kendinden yere düşüyorsa buzdolabının kapısının, contasının, fitilinin, lastiğinin artık düzgün çalışmadığını gösteriyormuş. Ona göre artık o conta mı, fitil mi, neyse lastik mi, onu değiştireceksiniz. Böylece iyi yapışacak ki kapak içerisi soğuk kalacak. Bu önemli testi yapmayı unutmayın bayram öncesinde ve dahi yaz öncesinde.

0: O biçim durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.
1: 99.5 Radyo Moni. 99.5 Radyo Moni.

chick chick chick chick chick chick chick chick chick chick chick chick chick chick chick chick chick chick chick. Biz haftayı gayet güzel karşıladık. Pazartesinin tadını çıkartmaya devam edeceğiz. Çünkü çok sevdiğimiz şarkılar yanı başımızda olacak. Radyonuzun sesini kısmazsanız sizin de yanı başınızda olacak çok sevdiğiniz şarkılar. Hayatın ritmi bugünlük sona eriyor ama yarın yine bayram arifesinde görüşeceğiz. Bayram boyunca da görüşeceğiz, merak etmeyin. Hayatın ritmini, bayramın ritmini, anın ritmini birlikte yakalamak üzere. Yarın da bugünlük hoşça kalın.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Kastamonu'da tatlı denince akla artık Kerimoğlu Muhallebi geliyor. 70 çeşitten fazla tatlı seçeneğiyle her damak zevkine ayrı bir lezzet sunuyor. Sütlü tatlılardan pastalara, baklavalardan muhallebilere kadar Kerimoğlu Muhallebi eskilerin tadını geri getiriyor. Siz de bu lezzeti keşfetmek için Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi Panorama Caddesi İş Merkezi'nde bulunan Kerimoğlu Muhallebi'ye uğrayın. Kerimoğlu Muhallebi tatlı bir mola için sizleri bekliyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ila 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni.

şarkı sen uyurken. Yanlış bir ağacım yorgunu aşkın. Ne söylesin sana kurumuş dallarım. Kalbin silmiyorsa elin ne yapsın. Dört kitapta bu yazarken. Deseler ki hayat kısa, yalnız bir nefes ömrün. Ben yine harcarım onu döndüğün gün. Deseler ki atar yürek, çıkarıp atamazsın. Ne derlerse haklısın.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

gibi konuşsana. Daha neler diyecektin, sen hepsini bilecektin eğer bugün gitmeseydin. Birkaç güne dönecektin ve her şeyi çözecektim.

Durdu zaman, durdu dünya, girdi içeri kapıdan. Durdu zaman,

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval başlıyor.

Karnaval'dan ve çok güzel bir pazartesi gününden tüm dinleyenlerimize merhaba. Eylem ben. Hafta içerisinde her gün olduğu gibi bugün de 2 saat boyunca sizlerle birlikteyim. Türk popundan en iyileri dinleyeceğiz ve yine ilginç haberlerimiz var. Hoş geldiniz.

trafikte yanınızdan geçen araçtaki kişiyle ya da kulaklığınızda bu sesi duyarken yanınızdaki yabancıyla aynı kanı taşıyor olabilirsiniz. Bazı kan grupları milyonlarca insanla paylaştığımız bir ortaklıkken bazıları o kadar az bulunuyor ki adeta nadir bir mücevher desek ki yeri yani. Dünya genelinin yüzde kaçı sizinle aynı kanı paylaşıyor derseniz bununla ilgili bir liste yayınlanmış. Hemen şöyle bir bakalım. Mesela sıfır pozitif %37 dünya genelinde. A pozitif %31, B pozitif %15. Sıfır eksi %7, A negatif %6, AB pozitif %5, B negatif %2'ymiş. Son olarak AB negatif gerçekten zor bulunuyor. %1 sadece dünya genelinde.

0: Radyo Güven. Damar şarkı, damar şarkı. Öyle değil, böyle yayınlanır. Radyo Güven 92.1. Bu alemde tekiz, tekiz, tekiz. 92.1 Radyo Güven. 24 saat arabesk, arabesk, arabesk. 24 saat damar.
1: Radyo Güven.
0: Radyo Güven. Damar şarkı, damar şarkı. Öyle değil, böyle yayınlanır. Radyo Güven 92.1. Sağdan soldan değil, tam damardan şarkılar. Radyo Güven.
2: Radyo Güven.
0: Söke'nin tartışmasız bir numarası. Radyo Güven. Söke'nin tartışmasız bir numarası.
3: Radyo. Uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

evde unutursunuz da eyvah mahvoldum dersiniz ya. Şimdi anlatacağım rakamların yanında bizim cüzdan ancak bir kum tanesi kalır. Zenginin parası radyonun, radyocunun çenesi haberimizdeyiz sırada. Larry Ellison, beyefendinin serveti tam 400 milyar dolardan 179 milyar dolara çakılmış. Yani yaklaşık 220 milyar dolar uçup gitmiş. Jeff Bezos, Mark Zuckerberg de aynı dertten muzdarip. Bu üçlünün toplam kaybı tam 255 milyar dolar.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Kastamonu'da tatlı denince akla artık Kerimoğlu Muhallebi geliyor. 70 çeşitten fazla tatlı seçeneğiyle her damak zevkine ayrı bir lezzet sunuyor. Sütlü tatlılardan pastalara, baklavalardan muhallebilere kadar Kerimoğlu Muhallebi eskilerin tadını geri getiriyor. Siz de bu lezzeti keşfetmek için Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi Panorama Caddesi İş Merkezi'nde bulunan Kerimoğlu Muhallebi'ye uğrayın. Kerimoğlu Muhallebi tatlı bir mola için sizleri bekliyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ila 21 arası 99.5 Radyo Moni'de.
4: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

Hepimizin ayakkabılığının bir köşesinde o meşhur artık giyinmez ama atmaya da kıyamıyorum dediği bir spor ayakkabı vardır değil mi? İşte Fransız bir girişim tam da bu noktada devreye girmiş ve demiş ki durun atmayın. Bu geri dönüşüm şirketi ömrünü tamamlamış çöpe gitmek üzere olan o eski spor ayakkabıları alıyor, mucizevi bir dokunuşla yeniden hayata döndürüyor. Amaç sadece ayakkabıyı tamir etmek değil, tekstil sektöründeki o devasa atık yığınına da dur demek aslında. Ürünlerin ömrünü uzatarak doğaya nefes aldırmak aslında hepimizin görevi.

profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Kalabalıkları içinde en gürültülü masada otururken bile içinizde bir boşluk hissedersiniz ya. İşte bilim insanları tam da o noktaya parmak basmışlar. Uzmanlar diyor ki, yalnız olmakla yalnız hissetmek tamamen çok farklı dünyalar. Ve sıkı durun, yalnız hissetmek gerçekte yalnız olmaktan çok daha tehlikeli. Evde tek başınıza kitap okurken yalnız olabilirsiniz. Ama bu size huzur veriyorsa çok da sorun yok. Asıl mesele etrafınız insanlarla doluyken bile o bağ kuramama hissi. İşte bu his ciddi sağlık sorunlarının, stresin ve yorgunluğun kapısını aralayan asıl anahtarmış.

oyuncu Salih Bademci diyor ki, sevgiliyken o bardağı oraya koyma deyip kapıyı vurup çıkabilirsin, ayrılabilirsin ama evlilikte ne yapacağım, bardak için dava mı açacağım diyor. İmzalar atılınca insan o gereksiz incir çekirdeğini doldurmayan kavgalara girmeden önce durup bir düşünüyormuş. Oyuncunun mantığı çok düz. Eğer bu kavganın sonu boşanmaya gitmeyecekse neden enerjimi harcayayım ki? Yani o imza abuk subuk tartışmalarla hayatımızdan siliniyor. Şimdi buna kimileri mecburi kabullenme der, kimileri sırtına yumurta küfesi yüklemiş der. Ama bir düşününce hani bekara boşanmak kolay derler ya, meğer asıl mesele bekara kavga etmek çok daha kolay.

gecenin sonsuzluğunda. Cebimde ellerim, aklımda senin adın.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Az önce patron, robot patronlardan, yapay zekanın işlerimizi elimizden alıp almayacağından bahsetmiştik. Çin'den gelen haber, yapay zeka o kadar da acele etmesin dedirtecek cinsten bence. Wuhan polisi dün telefon yağmuruna tutulmuş. Herkes arayıp memur bey, taksinin içinde şoför yok ama araç yolu kapattı gitmiyor diye ihbarda bulunmuş. Resmi makamlar sayı vermiyor ama Çin sosyal medyası binlerce paylaşımla yıkılıyor. Kimi işe geç kaldım diyor, kimi taksiyle bakışıyoruz ama o hareket etmiyor diyor. Aynı anda bütün sürücüsüz araçlar

Bilim dünyası ayakta. Gözümüz milyonlarca ışık öteye. SN 2024 AFAV isimli o havalı süpernovaya çevirdik. Orada bir meknatar doğuyor. Hani Einstein amcamız demişti ya, uzay zaman bükülür diye. İşte o an ilk kez canlı kanlı görüntülenmiş. Bu magneter denen devasa yıldız kanıntısı o kadar hızlı dönüyor ki etrafındaki koca uzayı bildiğiniz fırıl fırıl döndürüyor. Uzay resmen pes etmiş. Tamam abi, sen nasıl istersen öyle büküleyim diyor. Görüntüler heyecan verici. Düşünsenize, biz burada pide kuyruğu ne kadar uzar diye düşünürken orada koca bir yıldız uzayın dokusunu hamur gibi yoğuruyor.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

uzaklara gitmek istiyorum diyenler. Bir Finli gibi rahatlayın diyorum ben de. Dünyanın en mutlu ülkesi ünvanını kimseye kaptırmıyor malum Finlandiya. Bu yaz 6 şanslı çifti. Evet, tam 12 kişiyi misafir ediyor. Hem de öyle böyle değil. Uçak bileti, konaklama, yeme, içme hepsi onlardan. Göller bölgesinin o muazzam doğasında 7 gün boyunca saunada terleyecek, buz gibi göllere girecek, ormanlarda mis gibi hava soluyabilirsiniz. Resmen mutluluğun sırrını gelin bizden öğrenin diyorlar.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
3: Reklamlar 99.5 Radyo Moni. Kavuşma.

biraz memleketin halinden, gerçeklerden konuşalım. TÜİK taze veriler paylaştı. Hani o emekli olup Ege'ye yerleşme hayallerimiz var ya, meğer hayatın ritmi 65 yaşından sonra da durmuyormuş. Büyüklerimizin %13'ü hala iş gücünün içinde, alın teri dökmeye devam ediyor. Hatta beylerde bu oran %22'ye kadar çıkmış durumda.

Kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Biz tamam kültürünün kitabını yazmış bir milletiz ama Avrupalılar bir tık öteye taşımışlar. Bir şova dönüştürmüşler. Trendin yeni adı Afkus. Almanca üzerine dökmek anlamına geliyor. Ama olay sadece taşlara su dökmek değil. Bir sauna ustası içeri giriyor. Elinde havlu ile bildiğiniz bir bayrak yarışı gibi buharı dans ettirerek üzerinize yönlendiriyor. İşin içine müzikler, uçucu yağlar, hatta ışık şovları giriyor. Yani sauna değil, resmen bir wellness tiyatrosu. Bence bu da iyi gelir bize.

Karnavalın sonuna geldik. Tüm dinleyenlerime çok güzel bir pazartesi günü diliyorum. Yarın aynı saatte ve frekansta hafta içerisinde her gün olduğu gibi ben Eylem yeniden sizlerle olacağım. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Yepyeni bir hafta, güzel bir pazartesi çoktan başladı. Biz de pazartesiyi daha güzel hale getirelim diye hayatın ritmine başlıyoruz ama bu pazartesi diğer pazartesilere göre daha çekilebilir. Zira 9 günlük bayram tatili içerisindeyiz. Tatile gidecek olanlar çoktan yerlerine ulaştılar. Belki de hafta sonu kalabalığına girmek istemeyenler pazartesi yola çıktılar. Belki şu anda tatiliniz başladı, belki çoktan yerlerinize ulaştınız. Belki bayramda gideceksiniz ama pazartesi tadını çıkartacak. Güzel bir pazartesi olacak orası kesin. Bugün de 2 saat boyunca hayatın ritmiyle günden daha fazla keyif almak istiyorsanız ben Rana mikrofon başındayım. Yanı başınızdaki radyoda hayatın ritmi başlıyor. Sizler de radyonuzun başına hoş geldiniz.

geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo.

Bayram tatilinin 9 güne çıkartılması ile birlikte herkes tatil planlarını yaptı. Kimisi memleketine, kimisi tatil yerlerine gitti ama biliyorsunuz ufak bir detay var. Bu bayram tatilinde Türkiye'nin dört bir yanında yağış geçişleri, yağış beklentileri, sarı kodlu, turuncu kodlu uyarılar var. Aman dikkat edin, gittiğiniz yerin hava durumuna bakıp ona göre kıyafet almışsınızdır umarım. Zira meteorologlar bu bayram tatilinde ince kıyafetler üşütür dediler. Mevsim normallerinin bir miktar altındaymış. Neyse, yaz zaten çok sıcak olacak diyorlar. Bence bugünlerin tadını çıkartalım. Baharı doyasıya yaşadığımız, pazartesinin tadını çıkarttığımız güzel bir hafta başlangıcında hayatın ritmini yakalamaya devam ediyoruz. Siz de radyonuzun sesini kısmadan bu güzel günün tadını çıkartın.

hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.

Eğer benim gibi sizin de yerini yadırgama probleminiz varsa, yani böyle misafirliğe gittiğiniz yerde kendi yatağınız haricinde bir başka yatakta uyuyamıyorsanız, eğer size göz bandını tavsiye edeceğim. Uyku koçları, dermatologlar göz bandıyla ya da diğer adıyla uyku maskesiyle uyumanın faydalı olduğunu söylüyorlar. Daha güzel bir gece uykusu çekmek istiyorsanız eğer, tabii hepimizin farklı rutinleri var ama göz bandının ya da uyku bandının gerçekten iyi geldiğini söylüyorlar. Bir kere zaten vücut karanlıkta uyumalı diyorlar. Tamam, karanlıkta uyuyamayacak durumdaysanız, etrafta ışık açıksa o halde göz bandı çok işe yarayacak. Siz uyurken cildinizi koruyacak, anksiyeteyi, gerginliği azaltacak, hareket halindeyken uykunuzu iyileştirecek, gözünüzde ya da yüzünüzdeki şişkinlikleri azaltacak. Belki de REM uykunuzu, yani daha derin uykuyu artırabilir diyorlar. Aklınızda olsun. Böyle uyku problemi çektiğiniz zamanlarda yanınızda bir göz bandı bulundurun. Belki iyi gelecek.

0: say, gerisi kolay.
1: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366. www.haruntelekom.com.
1: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik.

Yeni hafta başlangıcı yeni başlangıçlar anlamına geliyor. Yeni hafta başlangıcı önümüzdeki haftada yeni bir ayı karşılayacak olmamız münasebetiyle hayatımızda yeni başlangıçlar yapabiliriz. Mesela hala bir türlü bırakamadığınız o tütün mamullerini bırakabilirsiniz. Çünkü yapılan araştırmalar özellikle tütün mamulleri kullanımının beyin korteksinde incelmeye sebep olduğunu söylüyorlar. Öyle ki unutkanlık, dikkat bozukluğu, kişilik değişikliği gibi sorunlara sebep olabiliyormuş tütün mamulleri. Kullanmak. Bu yüzden yeni haftaya başlarken, bayram öncesinde, sevdiklerinizle bir aradayken gelin bırakın şu tütün mamullerini, hem sağlıklı yaşayın hem de sağlıklı yaşalın.

herkes zayıf olmak zorunda değil. Kesinlikle buna inanmıyorum. Geçtiğimiz günlerde Ece Seçkin'i gördüm. Gerçekten çok zayıflamış, çok kilo vermiş. Kendi isteğiyle, sağlığı için yapmış olabilir, göz önünde olduğu için olabilir ama bence kesinlikle gelen yorumlar ya da gelen eleştiriler sebebiyle yapmadı. Çünkü kendi kararlarını alabilecek bir güce sahip olduğunu biliyorum kendisinin. Fakat işte obezite her geçen gün dünya gündeminde olurken bazen de aldığımız o 3-5 kiloyla yaşayamıyoruz. Uzmanlar obezitenin küresel bir salgına dönüşmeye başladığını, sadece bu durumun fazla kilo meselesi değil, giderek derinleşen, toplumun her kesimini etkileyen küresel bir salgın olduğunu söylüyorlar. 100 milyonlarca insan bu durumla yaşıyor. Üstelik fazla kilonun, obezitenin pek çok sağlık problemini de beraberinde getirdiğini biliyoruz. Bu yüzden dış görünüş için değil, başkaları sizi nasıl görür diye değil, sağlığınız iyi olsun diye. Varsa problem vücutta, o fazla kiloları vermekte fayda var diyelim ama bayram tatlılarından sonra.

Şimdi malum Kurban Bayramı geliyor. Kurban Bayramı'nda tabii artan kırmızı et tüketimi, düzensiz öğünler, uzun süren sofralar, fazla yemekler, tatlılar derken sinirim sistemi zorlanabilir. Sessiz bir protein yükü alacaksınız diyorlar. İyidir canım, vücudu iyi gelir diyorsunuz, her şeyin fazlası zarar. Uzmanlara göre bayram döneminde yalnızca fazla yemek değil, yüksek protein yükü, lif yetersizliği, sosyal yeme baskısı da sağlığı olumsuz etkiliyor. Bu yüzden yüksek protein odaklı bir bayram geldiği için dikkat edin yediklerinize. Sağlıklı ve dengeli beslenme konusunda uzmanlar bize bir kez daha uyarıda bulunmuşlar bayram öncesinde. Ben de size hatırlatmış olayım.

99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik.

Mutlu haftalar, keyifli pazartesiler. Pazartesiniz güzel olsun diye hayatın ritmini yakalamaya devam ediyoruz. Pazartesiyi güzelleştiren şarkılarla ve haberlerle devam ediyoruz. Uzun zamandır üzerinde titizlikle çalıştığı 4. albümü için ilk adımı attı sevgili İrem Derici. Yeni albümünün habercisi olan Kim Özleyecek şarkısını dijital platformlarda hayranlarıyla buluşturdu. Söz ve müziğinde Mert Çadır imzası var. Kerem Akdağ düzenlemesiyle paylaşıldı. Merakla beklenen yeni albüm Olay Mahalle ise 5 Haziran'da buluşacak bizimle, haberiniz olsun.

Bayram tatili münasebetiyle, şimdi tabii 9 günlük tatilin içinde olduğumuz için söylüyorum ama çalışanlar da vardır belki aranızda. Belki daha tatile çıkmayanlar vardır ve fakat çocuklar 9 günlük tatil içerisindeler. Anneler, babalar, ebeveynler çok mutlu biliyorum çocuklar tatil olduğu için. Veriyorlar ellerine telefonu, tableti bir kenarda, sakin sakin oturuyor çocuklar ama yapmayın bunu. Çünkü son zamanlarda uzayan ekran süreleri sebebiyle çocuklarda, özellikle erken yaşlarda miyop riskinin arttığını söylüyorlar. Yani bundan bir 20 sene sonra en fazla, o kadar bile sürmeyecek, gözlük takan bireylerin sayısı %50'nin üzerinde olacakmış. Miyop görünme yaşının giderek düştüğünü, ekran süresinin 2 saatin altında tutulması gerektiğini söylüyorlar. Bayram tatilinde mümkün müdür? Hadi bunu da bayramdan sonraya bırakalım ama çok da fazla uzatmayalım ekran süresini.

Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara

8 Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu 0366 222 2353 kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü pehlivanlar otolastik.

Şimdi tabii büyük bir ihtimalle bayramlıklar hazır alındı. Çocukken duyduğumuz heyecanı duyuyor muyuz? Zannetmiyorum. Yani o kırmızı pabuçlar başucumuzda bayramı beklerken ayrı bir heyecan duyuyorduk ama aldıysanız bayramlıkları 2026 yaz modasından biraz bahsedeyim. Hala yazlık, hala bayramlık kıyafeti almadıysanız da belki faydası olabilir. Düşük belli pantolonlar yeniden raflara çıkıyor hanımlar. Mor tüm tonlarıyla sokakları sararken büyük annelerimizin çekmecesindeki broşlar bu sezonun sürprizi haberiniz olsun. Her yere broş takabilirsiniz. 2026 yazı nostalji ve geleceği bir arada buluşturuyor. Yani hem şimdinin modasını hem de geçmişin modasını bir arada kullanabilirsiniz. 2026 trendleri arasında belden bağlanan kazaklardan ipek fularlara, puantiyelerden mor tonlara kadar hem eskiler hem yeniler bir arada haberiniz olsun. Renkler cesaretle bir araya gelirken nostalji 2026 yazında çok daha fark edilecek. Varsa eski kıyafetler değerlendirin.

0: 99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivan Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Kastamonu'da tatlı denince akla artık Kerimoğlu Muhallebi geliyor. 70 çeşitten fazla tatlı seçeneğiyle her damak zevkine ayrı bir lezzet sunuyor. Sütlü tatlılardan pastalara, baklavalardan muhallebilere kadar Kerimoğlu Muhallebi eskilerin tadını geri getiriyor. Siz de bu lezzeti keşfetmek için Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi Panorama Caddesi İş Merkezi'nde bulunan Kerimoğlu Muhallebi'ye uğrayın. Kerimoğlu Muhallebi tatlı bir mola için sizleri bekliyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

Dip köşe temizlik yapıldı mı? Bugüne bırakmadınız herhalde. Gerçi Arife'ye kadar temizlik yapılabilir. Yarın bayram Arifesi. Yani bugün de yapabiliriz temizliği. Yarın da eğer evdeyseniz, bir yere gitmediyseniz, temizliği son güne bıraktıysanız yine de camları silmemekte fayda var. Yine de siliyorsanız yağmur yağacak, haberiniz olsun. Her Kurban Bayramı mutlaka yağmur yağar ama bu bayram Türkiye'nin dört bir yanında yağmur beklentisi var. Bu yüzden henüz cam silmemiş olanlara çok daha detaylı bir cam temizliği yapmamasını tavsiye ederim. Ama dip köşe temizlik yapıldıysa bayrama hazırız demektir. Peki şimdiden mutlu bayramlar diyelim. Hayatın ritmini yakalamaya devam edelim. Temizlik yaparken de, dinlenirken de en sevdiğiniz şarkılar için radyonuz açık olsun.

Önümüz yaz. Ne de olsa önümüzdeki hafta Haziran ayını karşılayacağız. Peki yaz gelmişken, Kurban Bayramı da gelmişken buzdolaplarını şöyle bir gözden geçirmekte fayda var. Çünkü özellikle buzdolabı contasını gerçekten işlevi yerine getiriyor mu getirmiyor mu diye test etmek lazım. Eğer gerçekten conta sağlam değilse, buzdolabının kenarındaki lastikler sağlam değilse buzdolabı iyi soğutmuyor. Hem daha fazla elektrik harcıyor hem de yemekler bozulabiliyor. Hele ki Kurban Bayramı'nda çok tehlikeli. Uzmanlar şöyle bir test uygulayın demişler. Bir parça streç filmi buzdolabının kapısına yarısı içeride yarısı dışarıda kalacak şekilde yerleştiriyorsunuz ve kapıyı kapatıyorsunuz. Kapı kapalıyken streç film kolayca dışarı doğru çekilebiliyorsa, kayıyor veya kendinden yere düşüyorsa buzdolabının kapısının, contasının, fitilinin, lastiğinin artık düzgün çalışmadığını gösteriyormuş. Ona göre artık o conta mı, fitil mi, neyse lastik mi, onu değiştireceksiniz. Böylece iyi yapışacak ki kapak, içerisi soğuk kalacak. Bu önemli testi yapmayı unutmayın bayram öncesinde ve dahi yaz öncesinde.

0: durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.
1: 99.5 Radyo Moni. 99.5 Radyo Moni. Çık çık.

Biz haftayı gayet güzel karşıladık. Pazartesinin tadını çıkartmaya devam edeceğiz. Çünkü çok sevdiğimiz şarkılar yanı başımızda olacak. Radyonuzun sesini kısmazsanız sizin de yanı başınızda olacak çok sevdiğiniz şarkılar. Hayatın ritmi bugünlük sona eriyor ama yarın yine bayram arifesinde görüşeceğiz. Bayram boyunca da görüşeceğiz, merak etmeyin. Hayatın ritmini, bayramın ritmini, anın ritmini birlikte yakalamak üzere yarın da bugünlük hoşça kalın.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni.

0: Kimi zaman eskileri,
1: gelsen benim on kara biberim.
0: Çoğu zaman yenileri,
1: beni sevmedin

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

İnsan derdine kadar koyarmış rakıyı. Yoksa anılarınız bir duble rakının ağzında, küçük küçük gözyaşları bırakın masanın bir kenarına. Afiyet olsun.

0: Hadi gidelim rakı içelim. Vallahi billah gidip alalım Ahmet abi.
1: Gidelim. Hadi gidelim abi.
0: Mert Ali. Sen de bugün rakı içeceksin abi.

0: Yaşasın iki.
1: Bazen en yeniler, bazen unutulmayan eskiler. Ama her zaman en iyiler. 88.5.

hepsi bu. Hep sonradan gelir aklım başıma. Hep sonradan, sonradan. Hep sonradan gelir aklım başıma. Hep sonradan. Hep sonradan gelir aklım başıma. Hep sonradan, sonradan.